0: mümkün değil. Açıkça çeşitli reyden de okusuz halden geliyor. Duru mutlattan geldi. Ama duru usulun bir zaten var.
1: Dedi ama, mannenin çıkanının içi, neyin çıkanının içi, neyin çıkanının içi, neyin çıkanının içi, çok atanın içi. Mayı kıyda, mantar sayı, omsad mayı, mendili, eğit, eğit, sinir, sinir, sinir, sinir,
0: sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir, sinir,